Yakın anlağıl kim Yok o gavurur gülemene Neçe hubz iştim ağlıdan Menge yakşan Kurulur veli vay vay Gamimiz gelen niye sağlıdan Aramım yüzün katı halıdan Aynelemen kuzu koşunu Senge iş tuhmatın, eyle bağın vur gülemen ey, beni çok duyuz.

Naki bulsayı bu tiyay nüktedan Yeni kumnumu seni fikir atın ya canından Sadapı

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bilasiz mi? Menge canvarlar cüde yakadı.
3: Ayım beni üyde köpünçe mal deyip çakıradılar.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams.
2: Bilasiz mi? Menga jonivorlar juda yoqadi.
3: Oyim meni uyda ko'pincha mol deb chaqiradilar.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

yurak bunga sira ko'nmaydi. Sehrlangan xayolim faqat seni o'ylaydi.

Tanasan, lekin tanasan, ayt kaçan geçer. Endi yonasan, va qizg'onasan, lekin tanasan, ayt kaçan geçer.

Ayda yürüsen ayda, ay kaçan geçemindi bir yana sen, va kızgandasan, leken tanasan.

ikki zamon yolg'iz. Boshim uzra ko'k elar qorini. Na bir sharpa tasalli. Na bir shtir taskindir. Ko'z tekkanga o'xshaydi poyga bu kecha. Tun qizg'inchiq malak. Quyoshni yerga ko'mib yashirding ayt ul oyni qayon.